0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.
0: Gün FM 99.9.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söyle anneme. Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, Luna Park'a götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun be, ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma ya.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Müzik.
0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: ...99.9...
13: Afyon Gün Efem.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le basın odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Dişhekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, dişhekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün Efendi. Basın Odası.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın.

0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9
11: Afyon Gün Efem.
12: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Seşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Seşen Migros mağazalarında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün Efendi. Basın Odası.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz. Double Tree by

0: Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.
0: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün Efem mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün Efem'de. Basın Odası.

Günaydın Günefem ailesi. Saatlerimiz şu anda tam 11.07'yi gösteriyor ve haftanın en güzel anı başlıyor. Müziğin ritmini, kahvenin kokusunu ve hafta sonu enerjisini bir araya getiren programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, ben program yapımcınız Sevgi Yurtalan'la. Sevgili hafta sonu programı bugün yine dop dolu şarkılar, bol kahkaha, güzel sohbetler ve enerjisi hiç düşmeyen bir cumartesi sabahıyla sizlerleyiz. İster yolda olun, ister evde, ister kahvaltı masası başında. Günefem bugün de neşenize eşlik etmeye devam edecek. Gelin o zaman haftanın tüm yorgunluğunu bir kenara bırakın. Çünkü şimdi müziği sonuna kadar açma, gülümseme ve kendine güzel bir an armağan etme vakti geldi. Evet, 16 Mayıs 2026 yine güneşli, artık yazın geldiğini tam anladığımız muazzam günlerden bir tanesi. En güzel gün diyoruz cumartesi pazar, tabii ki hafta sonu. Efendim sizler ne yapacaksınız? Saatler 13'ü gösterene dek 0272 alan kodu 214 53 77 telefon numaralarına, benim seçmiş olduğum şarkılara, sevdiklerinize güzel mesajlarınızı ulaştıracaksınız. O zaman o güzel şarkılardan bir tanesiyle programımızın girişini yapalım.

Evet, madem müzik yayını yapıyoruz, müzik haberleriyle programımızın başlangıcını yapalım. Biliyorsunuz dün Hayal Fest kapılarını açtı. 15 Mayıs Cuma günü itibariyle Hayal Fest sahnesinde güzel bir müzik şöleni yaşandı. Dün kimler vardı efendim? Manga vardı, Mavi Gri vardı, Sagoba Kajmer vardı, Elif, Buse ve DJ performansıyla kapılar açıldı. Efendim bugün Duman var, Emircan İyrek var, Mary Jane var, Birinci Kat ve Ters Yön var. Ama asıl favori gün pazar günü Yıldız Tilbe, Ayna, Pera, Ceren Sangu ve Elif Can Yıldız. Yarın efendim Gün FM, biz buradan duyurularını yapalım. Özellikle Yıldız Tilbe hayranları için şimdiden tekrar hatırlatma yapalım. Muhteşem bir sahnesi var. Yıllar önce bir izleme şansına nail olmuştum. Evet, Notafest'te beklediğimiz sanatçılardan biriydi Yıldız Tilbe ama yine Kraliçe büyük finalin sahnesini yarın yapacakmış. O zaman Motofest'e gelecek sanatçılardan bir tanesiyle sevgili Demet Akalın'la devam edelim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Motofest sanatçıları da şimdiden belli oldu. MXGP'nin resmi sayfalarında sanatçıların tanıtımları yapıldı efendim.

Açtım bu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Efendim hazır böyle bir müzik haberlerinden sonra bir de spor haberlerine geçelim. Tabii ki Galatasaray'da dinleyicilerimiz ve Galatasaraylı taraftarları da buradan kutluyoruz. Dün Galatasaray kupayı kaldırdı. Sarı kırmızının emeği, mücadelesi, vazgeçmeyen ruhu bir kez daha zirvedeydi sevgili dinleyenler. Galatasaray taraftarı yine tarih yazdı. Tribünde coşku, sokaklarda bayram, gönüllerde ise gurur vardı. İyiler sonunda mutlaka kazanıyor diyoruz. Bu şampiyonluk alın terinin, birlik olmanın ve son ana kadar inanmanın zaferidir. Bir yer saçlarını. Ne diyoruz? Tebrikler Galatasaray.

Evet, Sezen Aksu'nun son albümünden dinlediğimiz bir şarkı. Dün tam bunu araştırırken bir baktım, Kenan Doğulu da söylemiş bu şarkıyı. Dediğim gibi bunu Günyer Kenan Doğulu'dan dinleyelim. Yani onun güzel, yani Türkiye'deki en iyi erkek vokallerden bir tanesi olarak Kenan Doğulu da hiçbir zaman çizgisini bozmayan, saygı duyduğumuz sanatçılardan biri. Birazdan en sevilen hitler, sürpriz mesajlar ve hafta sonuna yakışan şarkılar Gün FM'de olacak. Hafta sonunun sesi, enerjinin adresi Gün FM'desiniz. Ailenizin frekansı. Sanki ellideyim bu yaşımda. Evet, sevgili emekli öğretmenim Züvettin Hanım ulaşmış bizlere. Her zaman programlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz buradan. Nusret Bey ve ailesi. Faik Hanım'dan da bana gelmiş bir armağan olarak. Çaydan da Filiz Hanım'a gönderelim. Yine yepyeni şarkılardan bir tanesiyle. Sevgili Afra, maziden diyor sizler için.

Efendim, güzel olan her şey kalbime iyi geliyor. Zarif bir niyet, samimi bir dua, hesapsız bir gülüş ve kalpten kalbe kurulan o sessiz köprüler. Güzelliğe dair ne varsa ruhunuza sığınak olsun bugün diyorum. Bu güzel şarkımızı da Bolvedin'den Hicran ve tüm sevdiklerine, Bolvedin ilçemizde bizleri dinleyen Gün FM dinleyicilerine, yine Almanya Münih'ten Fadime Hanım, her zaman olduğu gibi artık ne diyelim, gurbetten Sıla'ya deniyordu ya, şimdi de biz de onlara armağan edelim bu güzel şarkımızı. Nilüfer Hanım ve Remzi Beyler için Zuhal'den de tüm sevdikleri ve askerdeki abisi Zafer Bey için gelsin ve tüm Mehmetçiklerimize armağan edelim.

Evet, güzel şarkılarla programımızın ilk saatinde ilerlemeye devam ediyoruz. Söylediğimiz gibi işte bu frekansta, ailenizin frekansında güzel bir cumartesi de yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, sevgili hafta sonu tüm güzelliğiyle hayata dair paylaştığımız en güzel sohbetler, yeni çıkan şarkılarla devam ediyor. Bu şarkımızı da Çanakkale'den memleketine selamlar gönderen Rüya Yerli ve ailesine armağan edelim. Güzel Çanakkale'mize gitsin. Sıradaki şarkımız Nilay Hanım, Yasemin Hanım ve Ebru Hanımlar için. İstihsar'dan Kevser Hanım ulaşmış bizlere, tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Zerrin Hanım ve Atakan Beylere de gelsin bu taptaze yeni çıkmış şarkı.

Efendim, Türkiye'de yeni müfredat kapsamında değişen veya öne çıkarılan bazı kavramlar değiştirildi. Yani bazı kavramlar değiştirildi. İşte bunun nedeni ise kazanım, öğrenme çıktısı, ezberci eğitim, yani beceri temelli eğitim, bilgi odaklı sistem, yetkinlik ve uygulama odaklı sistem olarak da değişti. Müfredatta zaman zaman değiştirilen kavramlar genellikle eğitim anlayışına, teknolojiye ve toplumsal ihtiyaçlara göre güncellenir. Son yıllarda öne çıkan bazı değişimler ise şunlardır efendim. İşte bunlardaki amaç da söylediğimiz gibi birçok konuda aslında içini dolduran kavramlar olmasını amaçlıyor. Şimdi en çok kullanılan kelimelerden bazılarından bahsedelim. Sınav başarısı yerine çok yönlü gelişim vurgusu, matematik yerine algoritma veya bilişim odaklı öğrenme, Bizans yerine Doğu Roma, Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, coğrafi keşiflerin başlangıcı kavramının yerine ise sömürgeciliğin başlangıcı kavramları olarak değiştirildi. Bu yeni kavramlardan da sizleri haberdar etmek istediğim.

Evet, en güzel şarkılarla gününüzü, motivasyonunu artırmaya devam etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi bir Japon atasözü var sevgili dinleyenler. İster şarkı söyleyin, ister ağlayın, yaşayacağınız hayatın süresi değişmeyecek. Öyleyse şarkıyı yüksek sesle söyleyelim ki yaşadığımıza değecek bir hayat olsun. Bazılarımız hayattan sadece çekip gidiyoruz. Motomot diyoruz ya hani, sadece böyle keyif almadan sorumluluklarını yerine getirerek, hep başkalarının onaylarını bekleyerek, aslında içinden geldiklerini yapmayarak. Gelin bunu değiştirelim mi? Yaşınız kaç olursa olsun, en sevdiğiniz şarkıda kalkıp dans edebiliyorsanız, müziği bir tık daha açabiliyorsanız, hayatın her anından keyif alıyorsunuz demektir. Efendim, Belçika Brüksel'den Tahsin Şeker ve ailesi ulaşmış bizlere. Hep deriz ya, Belçika mı büyüktür, Emirdağ mı büyüktür dermiş Belçika'daki vatandaşlar. İşte o yüzden şimdi de biz diyoruz, pardon, Türkiye mi büyük, Emirdağ mı büyük diye sorarlarmış. Şimdi diyoruz ki gerçekten bizler nerede olursak olalım bağlarımıza sahip, birbirimize ulaşabilen, iletişimi kuvvetlendirebilen ne diyelim, hemşerilerimize buradan sevgi ve selamlarımızı iletelim. Sevgi Hanım, çok güzel programlarınızı severek dinliyoruz. İyi yayınlar demiş emekli öğretmenimiz Hamiyet Hanım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bunu sizden duymak çok güzel. Öpüyorum ellerinizden. Çiçek Hanım ve Serkan Beylere armağan edelim. Yine yemyeşil Erkmenim'den sevgili kim ulaşmış bizlere? İnci Çelik ve ailesi. Güzel Erkmenimize, İnci Çelik'e ve ailesine armağan ediyorum. Büyü de gel çocuk, büyü de gel. Hadi o yolları yürü de gel.

Efendim biliyorsunuz Salı 19 Mayıs. Orduları dağılmış, bütün limanları kalelerine girilmiş bir millet karanlığın en koyu vaktini yaşamakta. 107 sene önce bugün Türk'ün umudu Samsun'a doğru yola çıkıyor. Onu ne çektiği böbrek ağrısı, ne Karadeniz'in dalgaları, ne de düşman durdurabilecektir. Türk milletinin bağımsızlık yolculuğu 16 Mayıs 1919'da başlamıştır. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz saygı ve minnetle. 19 Mayıs'a az kala Samsun Limanı'ndan kurtuluşa doğru daima minnet ve gururla anacağız. Bugün Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a yola çıkışının 107. senesi sevgili dinleyenlerimiz. Buradan hatırlatmak istedik bizler de. Sabah olmuyor. Efendim biliyorsunuz ki her cumartesi hemen bizim programımızın akabinde Basın Odası sizlerle birlikte gündemi yorumladı. Basın Odası bugün sezon finaliyle sizlerle birlikte olacak. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim'in katılımlarıyla Basın Odası bugün sezon finaliyle saatler tam 13'ü gösterdiğinde Gün FM 99.9 frekanslarında sizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın diyoruz efendim.

Efendim bu arada 15 Mayıs yani dün uluslararası aile günüydü. Aile günü kutlu olsun. Köklü medeniyetimizin, ortak değerlerimizin ve güçlü toplum yapımızın temelini aile oluşturmaktadır sevgili dinleyenlerimiz. Sevginin, dayanışmanın, birlik ruhunun yaşatıldığı ailelerimiz geleceğimizin en kıymetli hazineleridir. Biz de bir kez daha, aslında her gün aile günü olmalı ama uluslararası aile günü olduğu için buradan bir kez daha kutlayalım. Bu arada trafikte bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimiz varmış. Yonca Hanım seyir halinde beni dinliyormuş. Trafik kurallarına uyuyoruz. Lütfen, cezalar çok caydırıcı, emin olun. Başına gelen biri olarak. Serap Hanım'dan bugün doğum günü olan ablası Reyhan Hanım'a bir armağanımız olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Reyhan Hanım. Nice sağlıklı, huzurlu, uzun uzun ömürler diliyoruz size. Bayat ilçemizden Tahsin Beyler ulaşmışlar. Tahsin Bey ve tüm ailesine armağan edelim. Yine Perihan Hanım ve Tamer Beylere gelsin.

Evet, sevgili Oğuzhan Koç'u radyomuza konuk ettik biraz önce. Haydi o zaman şöyle bir 90'lar yapalım. Sevgili Sibel Alaş, hoş geldin. Efendim bu şarkımızda Esra'dan tüm radyo dostlarına bir armağan olarak göndermiş. Bize Esra Hanım'a armağan edelim. Mahiye Nuru Hanım ve tüm sevdikleri için. İstanbul, güzel memleketimiz İstanbul'dan da. Afyon'a selamlar demiş Şenay Duru ve ailesi. Sevgi ve selamlarımızı iletelim. Kerim Hanım'dan çok sevdiği Şükriye Hanım için gelsin. Yine Suna Hanım'dan bana gelmiş. Ben de kendine armağan ediyorum. Ziya Bey'den yayını dinleyen tüm radyo dostlarına demişler. Bize özellikle Ziya Bey'e armağan edelim. Melike Hanım da yurtta, o da arkadaşları olan Şükran, Yeliz ve Aysel Hanımlar için gelsin. Ne güzeldir değil mi? Üniversite arkadaşlıkları, o da arkadaşlıkları, aslında işte bir ailede orada olunur. Haydi o zaman tüm öğrenci arkadaşlarımıza memleketimizde eğitim gören ve bugün doğum günü olan herkese gelsin.

efendim ben inanırım ki sevgi ve emeğin bu hayatta güzelleştiremeyeceği çok az şey vardır diye düşünüyorum. Çünkü insan gerçekten severek ve emek vererek dokunduğu her şeyi bambaşka bir hale getirebilir. Bir insanı, bir işi, bir evi, bir dostluğu hepsini daha anlamlı, daha sıcak ve daha kıymetli yapar. Belki de bu yüzden hayatta bizi en çok etkileyen şeyler içinde samimiyet, özen ve gönül olan şeylerdir. İnsan kendisine sevgiyle yaklaşmış yerleri de, emek verilmiş insanları da hiçbir zaman unutmaz. O yüzden lütfen ama lütfen. Ne iş yaparsanız yapın, bazen böyle ayaküstü yaptığınız sohbetlerde bile karşınızdakinizin gönlünü alacak güzel bir cümle seçin. Belki de onun hayatının o gün muhteşem geçmesine sebep olacak bir anekdot olacaktır. Hiçbir şey yapamıyorsak birbirimize empatiyle, güzel sözcüklerle motivasyonu arttıracak bir gün dileyebiliriz. O zaman bu şarkımızı da Serkan Yalçın ve ailesine gönderelim. Mine Hanım'dan eşi Yasin Bey'e bir armağan olsun. Dündar Bey ve tüm radyo dostlarına gelsin. Ve yine Kayseri'mizden Afyonkarahisar'ımıza selamlar var. Kimler göndermiş biliyor musunuz? Sinan Şen ve ailesi, güzel Kayseri'mize sevgi ve selamlarımızı iletelim o zaman biz de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
6: Migros, kendinize iyi gelecek.
7: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
8: Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
9: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün Efendi. Basın Odası.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, söylediğimiz gibi kısacık bir reklam arasından sonra programımızın ikinci saatiyle tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Efendim Gün FM'desiniz. Sevgili hafta sonu programı saatler 13'ü gösterecek bizlerle birlikte olacak. Efendim basın odası biliyorsunuz bugün sezon finali yapıyor. Sezon finaliyle son yayınları saatte tam 13'te sizlerle birlikte olacaklar. Gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim'in katılımlarıyla basın odası bugün saat 13'te Gün FM 99.9 frekanslarında. Son programlarını, sezon finali olan son programlarını kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Ah, eşit benden. Haydi o zaman, sesimiz nerede duyuyorsanız sesimizi, evde, işte, arabada ya da yolda, hepinize kocaman sevgiler gönderiyoruz. Haydi o zaman müziğin sesini açın, enerjinizi yükseltin. Çünkü Gün FM'de yepyeni bir programın ikinci saatiyle sizlerle birlikte tekrar devam ediyoruz. Şu anda radyoların başında bizleri dinleyen Kübra'cığım varmış. Buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Anne, babam ve ben evdeyiz. Temizlik yapıyorlarmış. Klasik cumartesi, pazar ev hanımları için. Bir de yaz geliyor tabii. Bence şansın. Şöyle bir yaz temizliği. Oh, camlar, perdeler, duvarlar. Gidelim boşver. O zaman sıradaki şarkımızı da Saltık ailesine armağan edelim ve tüm Sibel Can hayranlarına. Talihinizin çok olacağı bir gün olsun bugün. İyi bir talih olsun ama.

bence talih, bence şansın, bir de aşkın çaresi neymiş? Adresi yokmuş. Adresler belli. Hemen şöyle bir adreslerinizi güncelleyin bakayım, talihli bir şeyler konacak mı size? Sevgili dinleyenlerimiz, şöyle değişik tarzımızla ikinci saatimizi günümüze anlam katmaya devam edelim mi? O zaman Suna Hanım'dan bana gelen bu istek şarkısını ben de Suna Hanım'a armağan ediyorum. Şadiye Hanım ve Mehmet Beyler, Ziya Bey'den yayını dinleyen tüm radyo dostları. Demet Hanım ve Ömer Beyler için Melih Hanım'dan annesi Yonca Hanım'a bir armağan. Melih için bu arada 8 yaşındaymış. Öpüyoruz o güzel yanaklarından. Kütahya yolundan sevgiler demişler. Mustafa Akıncı ve ailesine gönderelim. Efendim iyi yolculuklar diliyoruz. Semra Hanım ve Ozan Beyler için geliyor. Ayrıca Uğur Beyler'e armağan ediyoruz.

0: Ya işte böyle bizler her şey var bu programda değil mi?
1: Ateşlerde yanayım.
0: Nerede hareket orada bereket sevgili dünyanın. Haydi o zaman hiç bozmayalım olur mu?
1: Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım.
0: Efendim bu güzel şarkıyı da Dilara Hanım ve Furkan Beyler için, Kamuran Hanım ve tüm radyo dostları için, Emre Bey'den yayını seyir halinde dinleyen tüm radyo dostlarına gelmiş, Emel Hanım'dan da kızları Ayşen ve Şengül için gönderelim. Haydi o zaman Feride Hanım'dan bugün doğum günü olan Berna'ya armağan edelim. Berna'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu ömürler diliyoruz. İzmir'den Afyon'a selam ve sevgiler demiş Timuçin, Çetin ve ailesi. Güzel İzmir'imize sevgiler gönderiyoruz. Pazartesi oradayız. Hesna Hanım ve tüm sevdikleri için, Burhan Ünsal ve tüm radyo dostları için gelsin mi? Gelsin o zaman.
1: Ateşlerde yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım, sarayım, kollarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım.

0: öğrenciler yakalıyor.
1: Radyo Gün.
2: Hadi bozmayalım. Şöyle bir destanla devam edelim. Saatler 12.24'ü gösteriyor. Ailenizin radyosunda programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Emine Hanım ve tüm radyo dostları için gönderelim. Vesile'den yayını seyir halinde dinleyen tüm dinleyicilerimize gelmiş. Biz de Vesile Hanım'a armağan edelim. Ve efendim Mesude Hanım ve Engin Beyler, Şükrü Bey'den de bugün doğum günü olan kızı Arife'ye armağan ediyoruz. Haydi o zaman.

Efendim, niyetimiz huzur, nasibimiz bereket, servetimiz sağlık olsun. Yolumuza iyi insanlar çıksın, kalbimize iyi gelenler bizimle kalsın. Dileklerimiz şöyle bir çiçek açsın ve hayat, hayallerini kurduğumuz tüm güzellikleri, mucizeleri işte bugün karşımıza çıkarsın. Haydi o zaman devam edelim. Güzin Hanım ve Yalçın Beylere armağan ediyorum bu şarkımızı. Hasan Bey'den tüm iş arkadaşlarına, bu arada mesaileri olan, bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. İyi mesailer diliyoruz. Zeliha Hanım'dan bana gelmiş. Teşekkür ediyorum efendim, ben de size armağan ediyorum. Ebru Hanım'dan da ablası Türkan Hanım'a bir armağan olsun. Vahap Bey'den eşi Elif Hanım için gelsin. Sandıklı ilçemizde bizleri dinleyen Pınar Hanım ve tüm sevdiklerine ve güzel Sandıklı ilçeme armağan ediyorum. Esin Hanım ve Okan Beyler, Duda Hanım'dan da kızları Rüya ve Ezgi'ye geliyor. Hadi yallah diyoruz o zaman.

Efendim biliyorsunuz saatler 13'ü gösterdiğinde programımız sona eriyor. Şu anda saatlerimiz 12.30. Bölgenin en çok dinlenen radyosu, sınırları aşan bir radyo frekansındasınız. Gün FM'de ben program yapımcınız Sevgi Yurtalan'la birliktesiniz. Evet, bizden hemen sonra biliyorsunuz saatler 13'ü gösterdiğinde basın odası sizlerle birlikte olacak. Bugün sezon finaliyle sizlerle gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim'in katkılarıyla basın odası bugün saat tam 13'te Gün FM 99.9 frekanslarında efendim. O zaman şöyle bir Galatasaraylı dinleyicilerimize çaktırmadan bir şarkı hediye edelim mi? Hadi o zaman bu şarkımızı da Durdu'dan askerdeki nişanlısı Özkan Bey'e armağan edelim. Emin Bey ve eşi Mualla Hanım için gelsin. Fulya Hanım ve Mehmet Beyler için. Güzel Edirne'mden memleketimiz Afyon'a selamlar demişler. Sibel Uzun ve ailesi, onlara armağan edelim. Ve efendim kim var biliyor musunuz sırada? Tüm Galatasaraylı dinleyicilerimize gelsin. Onlarla bağdaşmış bir şarkı oldu Simge'nin bu şarkısı. Haydi o zaman Gün FM'deyiz.

Efendim bazen bir hafta sonu insanın içindeki dağınıklıkları toplamaya yeten sessiz bir başlangıç olabiliyor. İşte biz de o günlerden bir tanesi olan bir cumartesi günündeyiz sizlerle birlikte. Yoğunluğun, koşuşturmanın, bitmeyen sorumlulukların arasında bir nefes gibi geliyor bazen bir cumartesi pazar. Dilerim bu hafta sonu kalbinize iyi gelen ne varsa ona daha çok yakınlaşabileceğiniz bir zaman olsun. Bir fincan kahvenin kokusunda sakinlik, kısa bir yürüyüşte tazelik, sevdiklerinizle kurduğunuz bir cümlede huzur bulduğunuz anlar çoğalsın sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi sizlerle birlikte güzel şarkılara yine yer vereceğiz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz tabii. Bugün Erzurum vardı, Kayseri vardı, Çanakkale vardı, Almanya vardı, Belçika vardı ve şimdi yine tekrar Erzurum'dan Afyon'a selamlar diyen Bircan Kaya ve ailesine. Türkiye'nin belirli illerinde dinlenen kendi hemşerilerimiz bizleri unutmuyorlar. Biz de onları unutmuyoruz. Çok fazla sessiz dinleyicim var biliyorum. Çünkü karşılaştığımızda söylüyorlar dinliyoruz diye. Herkese sesimiz nerede ulaşıyorsa hepinize armağan edeceğim bu güzel şarkıyı. Kenan Bey'den de tüm radyo dostlarına hediye edelim. Melisa Hanım ve Suat Beyler, Güzide Hanım'dan mesai arkadaşları, Ayşe Hanım, Mina Hanım ve Ayten Hanımlar için gelsin sıradaki şarkımız. Demet'ten tüm radyo dostlarına, bir de Malatya'mız var. Malatya'dan selamlar demişler. Şermin Deren ve ailesine gönderiyoruz. Evet, son günlerde çok dalga konusu olan sevgilim Mert Demir ve Serenay Sarıkaya. Gözlerime bak. Bu dans edenler oldu mu aranızda? Yeni bir akım başladı biliyorsunuz. Haydi o zaman gelin dinleyelim Mert Demir'den.

İnanın ben de kızımla yaptım çok, çünkü komik olmuş gerçekten. İnanılmaz derecede de böyle şeye düştü. Hani derler ya, dile düştü bu şarkıdaki dans. Ay şöyle bir de görünce böyle içinizde çiçekler açtıran insanlar vardır. Dostlarınız, sevdikleriniz. Ya bazen öyle anlar oluyor ki işte mahallenin en çok böyle sevilen bizden yaşça büyükleri varsa, onları gördüğünüzde, bir gülümsediğinizde, selamlaştığınızda, seni her gördüğümde mutlu oluyorum diyebileceğimiz insanlar çevremizde hep var. Sadece bakmayı ve görmeyi bilelim. İşte bu güzel şarkıyı da sevgili Buray bir kez daha yorumlamış. Nazmiye Hanım'dan eşi Şükrü Bey'e bir armağan olsun. Cemile Hanım'dan sınıf arkadaşları Hülya Hanım ve Aslı Hanımlar için gelsin. İbrahim Özkan ve tüm sevdikleri için. Beril'den de annesi Neriman Hanım'a gelsin. Tüm annelerimize, tüm babalarımıza gelsin. Bizler için kıymeti olan, içimizden geçen herkese gelsin tüm sevdiklerimize. Sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Kimse yok. O zaman ne diyoruz? Sevgili Buray'la devam ediyoruz ve bu güzel şarkıyla da programımıza yeni bir renk katıyoruz.

Üslup, üslup diyorum, şöyle bir duruyorum. Üslup sözün kalbe değdiği yerdir. Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz iz bırakır. Bir söz doğru üslupla şifa olurken yanlış üslupla da yara olur. Kalbe nasıl ulaştığıdır asıl mesele. Efendim, bizim programımızın hemen akabinde söylediğimiz gibi basın odasında duayen gazeteciler sezon finaliyle bugün de gündemi yorumlayacaklar. Duayen gazeteciler İsmail Akar, Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim'in katkılarıyla bugün basın odası saat tam 13'te sizlerle birlikte olacak. Bu kadar Yıldız Tilbe demişken... Sezen Aksu beni andı ya. Ne diyelim efendim, sevmek çok güzel diyelim mi şöyle bir Yıldız Tilbe'yle? Yarın Afyonkarahisar'da biliyorsunuz.

0: Radyo Gün.
1: Evet efendim, bugün de enerjisi yüksek bir yayının sonuna geldik. Mikrofonun başında ben vardım. Kulaklarınızda ise siz yine Gün FM farkıyla bizleri dinlediniz. Müziğin ritmi, sohbetin samimiyeti ve sizden gelen güzel mesajlarla harika bir program olduğunu düşünüyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm Gün FM ailesine ve dinleyenlerime şimdi günü güzel bir bitirme, yarına umutla hazırlanma zamanı. Unutmayın, hayat ne kadar yoğun olursa olsun yüzünüzdeki tebessümü eksik etmeyin. Çünkü güzel enerji bulaşıcıdır. Bir sonraki yayında tekrar görüşebilmek dileğiyle, sevgiyle, müzikle ve bol neşeyle kalın.

İyi günler diliyorum sizlere sevgili dinleyenlerim. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve bizden sonra sezon finaliyle basın odasını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hoşça kal Afyonkarahisar. Hoşça kal sesimin ulaştığı her yer.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30
6: gün diye daim.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi Yenice Çevre Yolu Bulvarı numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Bir yıl boyunca bütün radyo programları...
12: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Gün FM'de Basın Odası başlıyor.

0: Tam kadro. Değerli büyüğümüz Ahmet Tunca, sevgili dostum Polat Yılmaz ve değerli kardeşim Ertuğrul Sevim'le birlikte 27. senenin 1097. programına imza atıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, Basın Odası dedim ya, 27. yıl hakikaten dolu dolu yayınlarla geçti. Bugün biz artık sezon finalini yapacağız. Çünkü Ağustos ayında biliyorsunuz Afyon'da çok önemli etkinlikler var. Ağustos ayında tekrar yeni sezona merhaba diyeceğimizden dolayı bugün biz sezon finalini yapalım istiyorum. Tabii Türkiye ve ülke gündeminde, Afyon gündeminde ne var bunu konuşacağız. Zaten geçtiğimiz haftada kısmen değinmiştik. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçmesi değerli dinleyenler. Ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı açıklamalar var. AK Parti'de hafta içerisinde Burcu Köksal partiye katılma mitingi diyelim. Yaklaşık 3000'e yakın insan katıldı. Orada bizzat ben de izledim. Ve bir anlamda AK Partililer de milletvekili Ali Özkaya, İbrahim Yurdunsever, Hasan Arslan, il başkanı Turgay Şahin kısa birer konuşma yaptılar. Daha sonra da Burcu Köksal kürsüye geldi. O da çok fazla uzun konuşmadı ama aile vurgusuna dikkat çekti. Çünkü bu konuda özellikle sosyal medyada ve diğer platformlarda aile üzerinden çok fazla saldırıya uğradığını görüyoruz. Ve orada bir açıklama da yaptı. Orada kamuoyundaki, daha doğrusu alanda bulunanlara. Daha sonra il başkanlığına gitti. İl başkanlığında partililerle tanıştı. Daha doğrusu bildi. Hepsini biliyor. Ama onlarla da bir hasbihal etti diyelim. Şimdi biz bugün Ertuğrul Sevim'le başlayacağız değerli dinleyenler. Ertuğrul Sevim biliyorsunuz 2 haftadır yoktu. Bu konuları da çok yakından takip eden bir isim. Ertuğrul Sevim, şimdi önümde bir tablo var. Yani kimisi partiye iharet etti gitti, şöyle oldu böyle oldu falan. Ama Burcu Köksal'ın biraz önce AK Parti'nin en yetkili ağzından da aldım ben bu açıklamayı. Burcu Köksal'ın Adalet Kalkınma Partisi'ne geçtikten sonra 100 bin olan üyesi 101 bine yükselmiş. 65 kişi de üye olmak için evraklarını vermiş, sırada bekliyorlarmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden biliyorsun bir partiye üye olabilmesi için bir başka partide de üye olmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenler yaklaşık işte biraz önce söyledim 1065-1100 kişi Adalet Kalkınma Partisi'ne üye oldular. Burada bir tablo var. Bu tabloda şu, yani o dönemki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı ve merkez ilçe başkanı ve orada siyaset yapanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar her daim şunu söylüyorlar. Yani bizim oylarımız taşındı, transfer edildi falan. Ben bir tabloyu anlatıp ondan sonra da sana geri söz vermek istiyorum. Şimdi ben baktım, sen de mutlaka takip ettin, o dönemler burada da çok konuştuk. 18 tane belde var, 18 ilçe var. Afyonkarahisar'ı ayırdık. Afyonkarahisar'da çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 38 bin falan. Ama belediye meclisinde 50 bin civarında, 55 bin civarında oy almış. İl Genel Meclisi'nin işte belediye başkanlığında ise Burcu Köksal 68 bin oy almış. %51 civarında bir oy. Şimdi böyle bir tabloda ilçelere bakıyoruz. Dinar biliyorsun sağdan geldi. O da AK Parti'ye geçti. Dinar belediye başkanı. İki tane küçük ilçe, Başbakçı ve Evciler. Beldelere bakıyorsunuz, beldelerde iki tane, 50 tane beldeden iki tane belde Karadilli ve Yeşilçitlik, ki Karadilli belediye başkanı hocam daha iyi bilir, MHP'den gelen bir insan. Şimdi bu siyasi arenada, bu yerel seçimde Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı Afyon'a, merkezi şöyle kenara aldığımız zaman il merkezini, fazla yansımadı gibi geliyor bana. Hem bunun üzerinden başlayarak sen bu parti değiştirmişine ne diyorsun, neler söylersin, söz senin.
1: Evet, siyasi partilerde parti değiştirmişleri, işte milletvekilleri olsun, belediye başkanları olsun, belediye mesuiyetleri olsun hep tartışılır. Hatta daha önceden kendisi bir partiden bir partiye geçmiş insanlar bile başkası geçtiği anda bunun yanlış olduğunu söylerler. For example, yani örnek verirsek Cemal Enginyurt bunu Boğaziçi belediye mesuiyeti değişti. İtiraz eden adam da bir önceki dönem parti değiştirerek bu partiden belediye başkanı adayı olmuştu. Bu çok tabii ironik bir şey Türkiye'de. Her parti değişikliğinde insanlar bunun yanlış olduğunu söylerler. Bence parti değiştirmek değil, fikirleri ve yönü değiştirmek daha kötüdür. Ben Burcu Köksal'ın mesela milliyetçi Atatürkçü çizgisinden bir gram ödün vermeyeceğini düşünen biriyim. Hala da öyle durur. Yani esas olan onun dünya görüşüdür, olaylara bakışıdır. Burcu Köksal yarından itibaren işte halk lokantasını veya 5 liraya çay verdiği yerleri de kapatmaz. Hatta bunları artırmak da ister. Burada bir fikir değişikliği falan da çok olmaz. AK Parti'yi yenmiştir. Bundaki hiçbir şey değiştirmez. AK Parti Afyon'da yenilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi en güçlü olduğu yerde yenmiştir. Ve Burcu Köksal da bunun başrolünde yer almıştır. Parti değiştirmesinin şartlarının ne olduğu muammadır. Yani hiçbir kimse bunu ölünceye kadar belki bilemeyecek. Biliyorsunuz bir ara Sayın Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı arasında bir mutabakat olmuştu İstanbul'da. Biz öylesine kadar kimse...
0: Dolmabahçe mutabakatı. Evet.
1: O gibi bir şeydir bu da. Burcu Köksal şahsi defolarından dolayı filan da parti değiştirmek zorunda kalmamıştır. Bunu herkesin kabul ettiği bir ortamdayız. AK Parti'nin iddiaları da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylediği de, senin ben hırsızlık yolsuzluk yapacağına inanmıyorum demesi de, buna hiç kimsenin inanmadığı, kendisi üzerinde bir, kendi yönetim anlayışı üzerinde de bir defo olmadığına, fakat ben bunu yani çok sıkıntılı bir cümle, bir anne şefkatiyle kendinden başka insanlar zarar görmesin diye parti değiştirdiğini düşünüyorum.
0: Çok önemli bir cümle yani, bu.
1: Kendinden başka, çünkü Türkiye'deki olan hadiseler bellidir. Türkiye'de bu tür transferlerle Aydın'da transfer olmuştur, dosyalar kapatılmıştır. Ama Tepecik, Tepebaşı, dün iki gün önce Eskişehir'de, Bolu'da Tanju Özcan'ın hakkında somut bir kendine ait bir şey de yok. Kazanç da yok.
0: Küçücük Adıyaman var.
1: Birçok insan, bakın burada sadece belediye başkanları gözaltına almıyorlar. Belediye personellerini, şirket personellerini, yüzlerce insan burada mağdur oluyor. Ben Burcu Köksal'ın bir fedakarlık yaptığını düşünüyorum kendimce. Onaklamak için filan da demiyorum. Bu zor bir karardır. Çünkü bir tarafa geçtiğinizde bakın bir takım medya 700 milyon lira rüşvet şarkı yazdı. Allah'tan korkun. Böyle bir şey var mı ortada? Yani yazan medya tarafına geçti bugün Burcu Köksal. Yani insan utanır değil mi böyle bir şey? 700 milyon lira rüşvet şarkı ne demek? Yani Afyon'da böyle bir şey. Ben burada ilk sizle ben o müteahhidin para verdiği senaryoda da dedim ki yani bu akla zarar bir şey. Yani bir çantanın içine 2 milyon lira konuluyor, ondan sonra ona veriliyor filan. Bunun belediye başkanıyla ne alakası var? Yani ne alakası var dedim. Birbirine para verirken video çekiyor, gidiyor. Ondan sonra ben bunu diyor ona verdim, o da şuna verecekti diyor. Sonuçta ruhsat da değişmemiş yani. Ruhsat da alınmamış hala. Ya. Bu tip bir sürü iddia oldu ve bunu attılar yani.
0: Ve belediye o şahısa, o şirketlere ceza yazdı. Tabii. O dönemler çok konuştu.
1: Ama ne oldu? Bir takım CHP içindeki güçler de Burcu Köksal'ın ve eşine savunmamadılar yani. Niye? Çünkü burada bir düzenek var. Ve en sonunda işin içine bürokratlar girdi, medya girdi, herkes. Bir de ortada şu var. Burcu Köksal da bir şeyler yapmak istiyor. Kentsel dönüşüm yapmak istiyor. Fakat yapamıyor. Yani daha önce bunu yapmak isteyen Şehircilik Bakanlığı'na ancak görüşebiliyorsunuz. Görüşürken de sizin o partiye geçme ihtimalinize karşı. Bence bir fedakarlık yaptı. Afyon'u hizmet alsın. Belediyedeki insanların üzerindeki bu demokrasinin kılıcı gitsin diye. Ve kendine de içine sindirmiş olarak gördüm.
0: Ben bir şey anlatayım. Önemli bir noktadan devam edeceksin. İmaretin karşısında bir ayakkabı boyacısı var. İsmini de vereyim Hüseyin abi. Ben ayakkabılarımı ihtiyaç olsa da olmasa da haftada bir gün giderim. Ondan hem konuşurum hem ayakkabılarımı boyatırım. Dedi ki böyle böyle Burcu Hanım dedi oraya geçecek mi geçmeyecek mi söylentiler var, daha geçmedi. Ben dedi dün, bu adam 70 yaşında. Belediye otobüsüne bindim. Param yok. Ücretsiz otobüse bindim. Otobüs yolda kaldı dedi. 30-35 dakika dedi. Bekledik. Yeni bir otobüs geldi. Ben 10 dakikada gideceğim evime, tam bir saatte gittim dedi. Yani bana bir mesaj veriyor açıkçası. Diyor ki hizmet alamadık biz diyor. Afyon'da yaşayan gariban bir ayakkabı boyacısı. Ne dersin?
1: Şimdi rutin belediye hizmetlerinde ben Afyon'da çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu birkaç kişiye söyledim. Uydukent'te bir tanesi sivrisinek sorunun olduğunu söyledi. Bir tanesi altyapı ile ilgili sorunlar. Belediye de kimsenin çözemediği işi çözdük diye orada bir ana arter test etmişti. Ben belediyenin rutinli çalıştığını görüyorum. Bu Afyon Belediyesi'nin hem çalışanlarına hem sosyal yardım isteyen insanlara da ne geleni yaptığını düşünüyorum. Birkaç da büyük projesi olduğunu, işte kültür merkezi olsun, kent işte kentsel dönüşüm olsun, bunlarla ilgili de başvuruların olduğunu görüyorum. Tabii bu arada 2 yıldır sürekli olarak her türlü, ilk başta mesela hatalı çıkıldı, o böcek davası şudur budur falan. Burcu Hanım seçimdeki yarattığı bu hava ile beraber sürekli gündemde kalma, Afyon'u gündemde tutma seline kapıldı. Zaten biliyorsunuz seçim oldu. Ben burada bu mikrofonlarda söylemiştim. 31 Mart akşamı Türkiye'de bir İstanbul, bir Ankara, bir de Afyon'un sonucu merak edilecek diye. Abi bizim söylediğimizin üstünde oldu olay. Yani bu işte Demlileri belediyeye sokmamdan başlayarak Afyon işin gündemine gelmişti. Seçim bitti. Uluçay'ın arabanın üstündeki Sayın Bakan'la olan videosu bir seçim gününü birkaç gün sürklase etti. Arkasından böcek davası oldu. Ondan sonra devam etti gitti. Bu arada Afyon Belediyesi normal kodlarına dönemedi. Velhasıl kelam bir transfer oldu. Bir tercih yapıldı. Haksız olarak orası orayı suçluyor, burası burayı suçluyor. Bundan sonrası vatandaşı alıp yanında götüremez Burcu Köksal. Burcu Köksal Afyon'daki en büyük siyasi markalardan biri. Onu sevdiği için oy verenler vardır. Ama onu sevdiği için oy verenler Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen seçimde oy vermeyeceklerdi zaten.
0: Anladım.
1: Şimdi de yanında da CHP'ye oy vermiş insanları alıp AK Parti'ye falan da çok götüreceğini zannetmiyorum. Nasıl AK Parti'ye oy veren o CHP'ye oy veren o %51'in tamamını CHP'de milletvekilliğinde yanına getiremeyecekse, şimdi de gittiğinde de CHP'nin bütün oyunu oraya götüremeyecektir. Ama yaptığı hizmetler, yaptığı başarılar mutlaka siyaseten uzun vadede değerlendirilir. Önce bir bu 3 yılın nasıl geçeceğini de görmek lazım.
0: Evet, Ertuğrul Sevim, teşekkür ederim. Odasının yayınındayız. Sezon finalini yapıyoruz değerli dinleyenler. 0272 alan kodu 214-5377 Afyon Kulü FM Facebook, Twitter, MSN adreslerinden öneri, görüşlerinizi beklediğimizi hatırlatalım. Leyla Batur'un Odası programını özleyeceğiz. Dolu dolu bir sezon geçirdik. Emeklerinize de sağlık demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Ağustos, yani şurada insan ömründe çok fazla uzun da bir süre değil. Yani yaklaşık bir 2,5 aylık süreç. Şimdi Şenay Hanım, inan Türkiye'nin bulunduğu ortamda biz gazetecilerin tatil etmesi mümkün değil. Hem gündeme bomba gibi haberler düşüyor, hem Afyonkarahisar'la ilgili hem Türkiye ile ilgili. Onun için bildiğiniz gibi radyodaki gündem özel programlarımız devam ediyor. Gazete işimiz devam ediyor. İnternet işi devam ediyor. Yani bizim hatta televizyon var son zamanlarda devam ediyor. Bir anlamda bir tatil yapma belki bir haftalık falan ama onun dışında sürekli çalışacağız. Yani öyle bir haldeyiz ki sesimden de dinleyicilerimizden özür dilerim. Rahatsız olmama rağmen sezon finalini yapmak zorundayız. Biraz da katlandığınız için teşekkür ediyorum böyle bir sese. Emekli öğretmen sizlere özlemle hocama teşekkür ederiz. Uzun ömürler diliyorum hocama. Perihan Nadir güzel ve olumlu gelişmelerde yeniden buluşuruz inşallah demiş. Ve Fermi komutan da sizi özleyeceğiz. Keyifli yayınlar demiş. Ve Fermi abiyle de yaklaşık 2 saattir falan birlikteyiz. Hem ülkedeki olayları hem ilimizdeki gelişen olayları karşılıklı fikir telakkisi ettik. Fermi abiye de selam ve sevgilerimizi gönderelim. Döndük Polat Yılmaz'a. Polat Yılmaz belki de bu sezon finali en fazla sevinen insanlardan birisi sen oldun. Yüzünden gülücükler belirdi. Ama şimdi biz konumuza dönelim. Ben şöyle bakıyorum. Tabii bu konuda senin de farklı düşüncelerin olabilir, bakışın olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Burcu Köksal'la yola çıktı. Milletvekili, ön seçimde milletvekili, ondan sonra 3 dönemde merkez atamasıyla oldu. Belediye başkanı da oldu, milletvekilsiz kaldı. Belediye başkanlığından AK Parti'ye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi hem belediye başkanlığını kaybetti, hem milletvekilsiz kaldı. Ben böyle yorumluyorum, ne söylersin?
2: Benim açımdan bir belediye başkanının, yani özellikle Afyon gibi orta ölçekli bir ilde bir siyasi transferin çok da önemli olmadığı yönündedir. Çünkü genel bir tablodan, genel bir çerçeveden olaya bakacak olursak asıl problem Türkiye'nin içinde bulunduğu çünkü dünya bu böyledir. Az gelişmiş demokrasilerde kaynaklardan eşit pay alamayan, devlet kadroları kendine yetmeyen, şeffaf yaklaşır. Şimdi 70'lerden itibaren siyaseti bilen, 80'lerden itibaren siyaseti takip eden bir insan olarak söylüyorum. Türkiye'de hatta oraya benim aklım ermez ama ta Menderes dönemine uzanan bir bu Türkiye bu bunun sebebi tam da tam müddetidir. Bu bugün Türkiye'de

0: 1876'den ilk anayasasını oluşturmuş, hatta İttihat Terakki döneminde çok partili bir hayata denemiş bir ülke ve bugün Avrupa Birliği ile çeşitli organlarda işbirliği yapmıştı. OECD'de etkin bir ülke, NATO'da bir etkin ülke, coğrafi konumu itibariyle stratejik bir noktada olan Türkiye'nin artık Orta Doğu ve Asya'daki az gelişmiş benzerlerinden kurtulup dünyanın ileri demokrasileri arasına girmesi için yapısal reformlarını bir an önce yapmaları gerekmektedir. Türkiye 1970'lerin sonunda 80'lerin başındaki İtalya'nın durumunu hak etmemektedir. Bugün Almanya'da bir başbakana siz bir yolsuzluk suçlaması yöneltildiğini duydunuz, gördünüz mü? Bir Fransa'da keza veya bir İngiltere'de veyahut da bir başka ülkede. Ama bu tarafa doğru kaydığında işler çığırından çıkıyor. İş başına kim gelirse gelsin, dünyanın en dürüst insanına da koysanız iş başına, halktaki yolsuzluk algısı bir anda yönetene dönüyor. Bugün Türkiye yolsuzluk endeksinde 124. sıradadır. Yani bu Türkiye adına ayıptır. Dolayısıyla ben isimlerin daha ötesinde sorunun yapısallığına dikkat çekmek istiyorum ve Türkiye'nin altından kalkamayacağı şekilde bugün kurumların yıpranması söz konusudur. Yani Türkiye bunu bir an önce aşmak zorundadır. Nasıl aşacak bilmiyorum ama aşmak zorundadır.
1: Evet, teşekkür ederim. Melahat Turan, Köksal'ın elimize hizmet için parti değiştirmesini değiştirdiğini düşünüyorum demiş. Sinan Seçer, keşke bağımsız kalsaydı diye bir yorum paylaşmış. Ulvi Yalçın, sizleri severek dinliyorum. Çok doğru konulara temas ediyorsunuz demiş. Ahmet Tunca, diğer mesajlarda çok fazla mesaj var ama birbirine benzer olduğu için zamanla tasarruf ederim anlamında. Şimdi Polat Yılmaz aslında 1970'li yıllardan yola çıkarak bir şeyler anlattı. Yani yapısal durumu anlattı. Tabii ki şahıslar bu şeyde figür adı Burcu olur, Özgür olur, şu olur, bu olur. Ama bir yapı var. Yani şöyle bir şey, siyasi partiler yasası değişmiş olsaydı, denilseydi ki ya bir siyasi parti değiştiren milletvekili ise milletvekilinden de ayrılması lazım. Belediye başkanı ise keza öyle. Belediye meclis üyesi ise keza öyle. Anlatabildim mi? Hani muhtarlar şimdi her ne kadar iktidarın arka bahçesi de olmasına rağmen tarafsız gibi görünüyor, partisi gibi görünüyor
2: tarafsız
1: ya.
2: Tarafsız olması gerekir ama tarafsız değiller.
1: Evet. Siz ne dersiniz buna? Yıllarlık tecrübesi olarak neler gördünüz, neler
2: yaşadınız? Ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'de demokrasi henüz oturmuş değil. Demokratik hakları kullanma olayı tam olarak oturmuş değil. Bunun zamanla biraz daha bu olaylardan ders alınarak çıkarılması gereken yasalar var, kanunlar var. Bu kanunların bir an önce mesela dediğiniz gibi bir milletvekili bin bir eziyetle devlete yük olarak seçiliyor. Seçildikten sonra hizmet edeceği yerde tam seçilmediği bir partiye istifa ederek geçmiş oluyor. Bu yanlış. Bu önlenmeli aslında. Bu demokratik bir hakkı kullanma bence değil yani. Hı hı. Demokratik hakkını kullanma başka konularda olmalı yani. Şimdi Burcu Hanım'ın istifasında ispatlanmış herhangi bir suç yok değil mi bildiğim kadarıyla? Mahkemeye verilmiş herhangi bir...
1: İddialar var ama şey yok.
2: İddiaları var ama mahkeme olayı yok. Yani suç duyurusunda bulunma gibi
1: herhangi bir... Birisinden takipsiz karar aldılar. Yani ben öyle biliyorum.
2: Ben şey yapmıyorum. Rüşvet olayı yok. Yolsuzluk olayı yok. İhaleye fesat karıştırma yok. Yani bunlar genelde alınan belediye başkanlarına isnat edilen suçlar.
1: Evet.
2: İspatlanmamış olsa da bunlar belediye başkanları alınırken klasikleşmiş suç o şeylere, isimleri. Yolsuzluk, usulsüzlük yok. Demokrasi böyle bir olay. Demokratik bir ülkede insanlar milletvekili olabilirler, belediye başkanı olabilirler. Seçildikleri partiye bağlı kalmak gibi bir zorunluluğu da yok yani. bu zorunluluğun getirilmesi lazım bence. Ya bir belediye başkanı seçildiği partiye ihanet edercesine 3 gün sonra istifa etmesi pek doğru ve etik bir olay olarak millet tarafından da kabul edilmiyor. Ben de tasvip ediyor etmiyorum. Hizmet iktidardan yana, partiden yana daha çok olduğu için, iktidar partisinden yana daha çok hizmet alan iller, ilçeler, belediyeler olduğu için çoğu zaman bunlar düşünülerek yapıldı bu istifalar. Yani A partisinden, iktidar partisi olan B partisine geçersem memleketime daha çok hizmet alırım.
1: Hocam bu daha bugünkü hadise değil. Diye. Sizin yaşınız müsait. Hatırlarsınız ben Turgut Özal'ın başbakan olduğu dönemde bir şey görüyordum. Karikatür veya bir slogan görüyordum. Belediye başkanının bütün sandalyeye oturtulmuş, eli kolu bağlı, hizmet almak istiyorsunuz. Oyunuzu ANAP'a verin diye o tarihlerde. Yani iktidar olan her seçim döneminde yani

0: Her iktidar kendi partililerine
1: daha çok kuruyup kolluyor. Evet,
0: kepçeyle
2: 89 seçimlerinde ANAP'ın gazetelere verdiği ilandı bu.
0: Evet.
2: Siz eli kolu bir beyanlı belediye başkanı istiyor musunuz dedi. Vatandaş bunu ANAP'a bir tokat durdu.
0: Ve SHP'ye
2: verdi. Evet. Yani biz eli kolu bağlı belediye başkanı istiyoruz
0: dedi. Evet.
1: Şimdi bunu kısmen önleyebilmek için devlet kanun yasa yapmış zamanında. İller Bankası adı altında bir kurum oluşturmuş. İller Bankası eşit olarak nüfus oranında bütün illere, ilçelere, kasabalara para gönderir her ay. Bununla geçinmeye çalışıyorlar. Yani bunun dışında pek belediyelerin, özellikle küçük belediyelerin bir hizmet şeyi yok, imkanı yok. Bunun için demokratik hakkını kullanarak istifa ediyor bir partiden, iktidar partisine geçiyor. Burcu Hanım'ın da böyle bir niyeti olduğunu seziyorum gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: Öyle hissediyorum. İnşallah iyi hizmetleri yaparak memleketimize faydalı olacak.
0: Son 3 yılda da hizmet ve yatırım bekliyor Afyonkarahisar. Bu kadar şey konuştuktan sonra yapılması gereken de bu. Şermin Yalnız, bence yasayla parti değiştirmek engellenmesi lazım. Katılıyorum demiş. İyi yayınlar dileklerini eklemiş. Suna Şeker, Sayın Tuncay'a yorumlarına katılıyorum, iyi yayınlar demiş. Ve Mustafa Süren de Köksar'ın bundan sonraki 3 yıllık süreci çok önemli diye bir yorum paylaşmış. Basın odasındayız. 1097. yayın ve 27. yılın içerisindeyiz. Polat Yılmaz'la devam edelim. 0270 Karakolu 214-5377 Afyon FM Facebook, Twitter, MSN yorumlarından, kanallarından soru görüşlerinizi bekliyoruz. Polat Yılmaz, şimdi tabii ki parti değiştirmek çok etik değil. Bir yerden öbür tarafa geçmek belli bir değerlendirmenin içerisinde anılabilir. Ama bir de fotoğrafa başka yönden bakılırsa nasıl olur? Biraz önce söylemeye çalıştım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'da oy oranı belli. Bundan sonraki süreçte bu oylar yani 2 sene sonra seçim olacak olursa, yerel seçimden bahsetmiyorum. Bu yapılan çalışmalar bir tek Afyon için değil bu. Türkiye genelindeki bu operasyonlardan sonuç ne çıkar?
3: Şimdi Türkiye'de seçmen hiçbir zaman ideolojik olarak, yani fikir bağlamında oyunu kullanmaz. O an algı nasıl yönetiliyorsa ona göre kullanılır. Ama belediyelerde aday olan kişilerin ağırlığı her zaman seçmenin birinci tercihi olmuştur. Bu kasabadan en büyük şeye kadar, ile kadar bu böyledir ve partiden bağımsız olarak adayın da orada kendine göre bir ağırlığı vardır. Burcu Köksal da herhangi ideolojik bir partinin değil, bugün Türkiye'de yerel seçimlerden sonra birinci, yerel seçimlerden önce ikinci partisi olan, bir kitle partisi olan CHP'nin adayı olarak girmiştir.
0: Evet.
3: Şimdi böyle bir bakış açısıyla baktığınızda, ben işte kendi oylarımla seçildim, CHP'nin 5000 oyu vardı, 3000 oyu vardı, 8000 oyu vardı dediğinizde şunu sorarlar: bağımsız niye girmedin? Bir, işte daha sol bir partiden, atıyorum Türkiye İşçi Partisi'nden veya bir başka partiden girseydiniz de bu seçimi gene alır mıydınız? İki,
0: evet,
3: bu soruları da sormak lazım. Yani şimdi partiyi burada kenara attığınızda Türk siyasetine haksızlık etmiş olursunuz. CHP'de kurumsal olarak desteğini vermiştir. Kurumsal olarak arkasında durmuştur. Şimdi geçenlerde sanıyorum Ocak ayı filan da bir araştırma yapıldı. Türkiye'de taban olarak en güçlü 3 partiden 3.'sü kimdi biliyor musunuz? Demokrat Parti. Bugün Demokrat Parti'nin oyu %0.25 dolaylarında filan. Ama taban olarak, toplumsal yakınlık olarak söylüyorum, Demokrat Parti'ydi.
0: Allah Allah.
3: Evet. Şimdi CHP bugün için bu konjonktürde o oyu alıyor olabilir ama CHP bu Türkiye'de ülkeyi yönetmiş bir partidir. Ülkeyi kurmuş bir partidir. Dönem dönem iktidara gelmiş bir partidir. Her ne kadar ayrı bir isimle iktidar olsa da Ecevit'te CHP'nin misyonunda bir insan olarak bu ülkeyi yönetmiştir. İşte Kıbrıs harbine imza atmıştır. APO'yu memlekete getirmiş ve kodese tıkmıştır. Şimdi CHP'yi de çok böyle rigid, ideolojik, sağda solda küçücük bir parti gibi değerlendirdiğinizde yanlış değerlendirme olur. Ben buna katılmam şahsen. Ama şöyle de bir şey var. Bugünkü konjonktürde iktidar partisinin Türkiye'de algıyı çok iyi yönettiğini görebiliyoruz. Zaten Türkiye'de insanlar nasıl iyice artık fakir ve zengin olarak ayrıldılarsa, orta direk kalmadıysa, Türkiye'de şu oluştu şu anda. Bir algıya kapılıp gidenler, bir de olguyu konuşup dertlenenler. Ben şahsen kendimi algıya kapılanlardan değil, olguyu konuşup dertlenenler arasında görüyorum. Halbuki bir belediye başkanının bütçesi bellidir. Bugün 5,5 milyardır Afyon Belediyesi'nin yıllık bütçesi. Bu para az bir para değildir. Hizmet yapılacağında yapılabilir, yapılabilirdi. 2 sene geçmiştir, yapılabilirdi. Kaldı ki belediyenin rutin görevleri çöp toplamak, sokakları temizlemek, işte bozulan boruyu tamir etmek filan, bunlar zaten bürokratların işi, belediye başkanının işi. Belediye başkanı ortaya bir vizyon koyar, bir misyon doğrultusunda da ekibini harekete geçirir. Şu ana kadar mesela bunu biz bir Mehmet Zeybek'te göremedik, bir de maalesef Burcu Köksal'da göremedik. Doğruya doğru bunda konuşmak lazım. Neden? Çünkü Afyon trafiğine dişe dokunur bir müdahalede bulunmamıştır. Afyon trafiği bugün ciddi anlamda sıkıntılıdır. Ve Afyon'da ulaşıma ciddi anlamda bir yatırım yapılmamıştır. Proje oluşturulmamıştır. Afyon'da yılan hikayesine dönen bir kentsel dönüşüm hikayesi var. Bu kentsel dönüşüm ne hükümetin isteksizliğidir, ne belediyenin basiretsizliğidir. Burada olup biten tamamen işin arsa ve kat maliklerinin pay hırslarından kaynaklanmaktadır. Bunu da görmek lazım. İşte 35 metrekarelik yer olan iki daire istiyor. Başka birisi altında dükkan istiyor. Bu içinden şu aşamada hükümet bütün gücünü buraya teksif etse, işte Çevre Şehircilik Bakanlığı Afyon'a taşınsa, Afyon'daki kentsel dönüşümü kısa vadede çözemez, iddia ediyorum. İddia ediyorum, çözemez. Buna yargısal olarak bir altyapı getirilmeli. Herkes oranı kabilinde ve birleştirme sağlanarak hakkına hukuk yoluyla razı edilmeli. Öteki türlü insanların talebine, tercihine bırakıldığınızda Afyon'da kentsel dönüşümü kimse çözemez.
0: Bu süreçte Türkiye'nin ekonomik durumu belli. Depremden sonra yaraların sarılması, bütün yatırımların o bölgelere gitmiş olduğunu da göz önüne alarak ve Türkiye'nin enflasyonu, ekonomisi, bunları da konuştuk bu mikrofonlardan. Bu süreçte bu kentsel dönüşüm senin söylediğin şartlarda yerine gelmiş olsa dahi buraya bir kaynak ayrılıp yapılabilir mi?
3: Kaynakla alakası yok. Hukuksal altyapı lazım.
0: Hayır. Yani o kaynak olur.
3: Hukuksal altyapı lazım. Gerekirse daireler ortaklaşa verilmeli birine. Yani özellikle Örenbağ tarafında, imaretin arka taraflarında öyle evler var ki 20 metrekare, 23 metrekare, 25 metrekare, 30, herkes birer ikişer daire umuyor şimdi. Hadi Kasımpaşa'yı bir noktada, Hamidiye'yi, Kasımpaşa'yı bir noktada çözebilirsiniz. Orası buralara göre daha düzenli bir mahalle. Ama burayı çözemezsiniz.
0: Öğrenler çok.
3: Hukuksal olarak altyapı getirilmeli. İnsanlar gerekirse ortaklaşa mülklere sahip kılınmalı. Öteki türlü çözemezsiniz. Kimse de çözemez.
0: Evet. Ve son noktayı da Ertuğrul Sevim'le koyacağız değerli dinleyenler. Ahmet Fidan, Köksal'ın kentsel dönüşüm gerçekleştirmesini umuyor ve bekliyoruz. Musa Çetin, Burcu Köksal'ın kararını birçok insan karşı çıksa da ben destekliyorum demiş. İyi yayınlar dileklerinde. Yeşim Baral, CHP'nin oyu artacaktır diye düşünüyorum demiş. Ve Melike Ozanoğlu, Sayın Akar, sizleri yolda dinliyoruz. Kütahya yolundan selamlar demiş. Biz de aleyküm selam. Kazasız bir yolculuk diyorum. Ahmet Hoca, iki tane sorum olacak. Bir tanesi, şimdi bu iş Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da biliyorsunuz geçti AK Parti'ye. Ondan çok daha fazla ses getirdi bana göre. Belki de biz Afyonkarahisar'da yaşadığımızdan dolayı da olmuş olabilir. Ki Aydın büyükşehir olmasına rağmen, ama Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi Türkiye gündeminde bomba etkisi yarattı desek yeridir. Ama bir de başka bir şey var. Yani çok böyle bel altı vuruşlar yapıldı basından veya kendini basın mensubu zanneden insanlar tarafından. Bazıları da bu geçişte kendine PR yapmaya çalışan insanlar da oldu basından. Neler söylersiniz?
1: Şimdi Burcu Hanım artık bir partiden seçilmiş, iki yıl görev yapmış. İki yılın sonunda kafasında ne var tam olarak bilmiyoruz tabii. İstifa ederek iktidar partisine geçmiştir. Yani Özlem Çerçioğlu gibi bir geçiş yapmıştır. Bu geçişi artık fazla uzatmanın, fazla tartışmanın, şöyle şu yüzden bu yüzden oldu demenin bir alemi yok. Olay bitmiştir. Yani olay bitmiştir. Belediye başkanı bir partiden diğer partiye geçmiştir. Bunu ister kabul et ister etme kardeşim. Bitti olay yani.
0: Evet.
1: Olay bitmiştir. Şimdi Afyon'un meselelerine gelmek lazım. Afyon'un bütçesini Polat söyledi. 5 milyar değil mi?
2: 5,5 milyar
1: bütçesi var. Bu para az bir para değil. Her ayda İller Bankası'ndan Afyon Belediyesi'nin personeline verilmek üzere veya yani o amaçla alınıyor bu paralar. Ciddi paralar geliyor. Bu paralar en azından Afyon belediye personelinin aç ve açıkta kalmasını önlemiş oluyor. Şimdi mesele ne? Mesele belediye başkanının belediye meclisiyle bir olup yeni projeler üzerinde Afyon'un problemlerini masaya yatırmaları lazım.
0: Onu da dinleyicilerimiz hatırlatalım. Önemli bir noktaya şey yaptınız. Belediye meclisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçmiş oluyor bu şekilde. 6 tane AK Parti'ye geçen var CHP'den. 2 tane de kendini bağımsız olduğunu söyleyip ama o
3: yanlış bilgi vermişiz belediye bütçe konusunda. Ben geçen seneki rakam aklımda kalmış. 6 milyar 770 milyon lira.
0: 7 milyar lira.
1: Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ya kardeşim sen 2 yıl olmuş belediye başkanı olalı. Eteğindeki bir taşlar olması lazım yani. Eteğine biriktirdiğin problemler olması lazım. Kafana biriktirdiğin meseleler olması lazım. Afyon'un bir gereken meselesi, problemi var. Bu problemleri en azından belli bir imkan dahilinde sıraya koyup 2 yıldır Burcu Hanım'ın en büyük eksiklerinden biri buydu. Şuhut Konya karşısındaki yaptığı yatırım çok güzeldi. Yani sadece ben gördüğüm kadarıyla Afyon Belediyesi'nde trafik çalışmıyor ama otobüsler canhıraç çalışıyor.
0: Evet.
1: Belediye otobüsleri canhıraç çalışıyor. Bunu hakkı, Haydar'a hakkını vermek lazım. Afyon'da eğitim problemi var. Buna el atman lazım belediye olarak. Belediye olarak fidan dağıttılar geçen gün.
0: Evet.
1: Bu, yani bu az bir şey değil yani. Vatandaşın bahçesinde veya evin önündeki küçücük bir alanda domates fidesi dağıtıldı, patlıcan fidesi dağıtıldı. Yani bunlar çok para isteyen, yatırım isteyen meseleler değil. Trafik problemi Afyon'un başında sokağa çıkmaya korkuyorum yani. Sokağa çıkma, sokakta kaldırımda yürümeye korkuyorum. İnsan kalabalığından, araç kalabalığından yollar artık kilitlendi. Çalışmaz hale geldi. Bunun bir an evvel gelen her gelen belediye başkanı bir sonra gelecek olan belediye başkanına ve mesele hiçbir zaman çözülmedi. 30 senedir İstanbul Teknik Üniversitesi'nden trafik komisyonları, profesörleri geldi. Onlar proje yaptılar. Bundan 20 sene önce falan Erdal Akarcı rahmetli zamanında proje yaptılar ama icra safhasına, uygulama safhasına
0: Burhanettin Çoban zamanında da Konya'dan gelmişlerdi. O zaman
3: evet. İstanbul'dan geldi. İstanbul ulaşım AŞ'de.
0: Hayır Burhanettin zamanında İstanbul'dan da geldiler.
3: İstanbul AŞ'de.
0: Yeni Halil Ürün belediye başkanıydı. Halil Ürün ekiplerini gönderdi.
1: Yani her belediye başkanının zamanında bu konuda bir çalışma yapıldı ama uygulama safhasına konmadı. Hala problem büyüyerek devam ediyor. Kardeşim bunu gelip giden belediye başkanından birinin üstlenip çözmesi lazım. Veya yol göstermesi lazım. Veya devlete, hükümete bunu mali yönü şudur budur yana yardım et demesi lazım. Kentsel dönüşüm meselesi çok önemli. Afyon'da kitlenen mahalleler bu yolla belki refaha kavuşacak. Mecidiye Mahallesi'nde iki araba yan yana geçemiyor. Mecidiye'den Afyon'un ana arterlerinden birisi geçemiyor. Afyon'un ana arterlerinden biri bir tanesi eski müzeyle, yani kapatılan, yeni kapatılan eski müzeyle, eski oldu artık, eski müzeyle imaret arasındaki trafik yoğunluğu, yani iki kilometre yerde şehire gelmek için burnumuzdan geliyor yani.
0: Evet.
1: Metre metre otobüsler veya dolmuşlar çalışıyor. Dolayısıyla kilitleniyor yani. Özel arabamızla şehre çıkamıyoruz kardeşim. Özel arabamızla şehre çıkamıyoruz. Bir şey alacaksın, almaktan vazgeçiyorsun. Şehre çıkmaktan vazgeçiyorsun. Yani bunlar ciddi meseleler. Türkiye'nin en sözde değil mi? Afyon Sinop'tan sonra evet. Türkiye'deki en mutlu illerinden birisi. Böyle mutluluk dursun kardeşim, ben mutlu değilim. Şehirde yaşıyorum ama şehirdeki kuralların açmazları yüzünden burnumdan geliyor. Çarşıda herhangi bir yere giderken burnumdan geliyor, eziyet ediliyor.
0: Onun için de fazlaca çarşıya çıkmıyorsun herhalde.
1: Çıkmıyorum, çıkamıyorum evet. Yani.
0: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, şimdi tek tek okumaktan hakikaten zaman sınırlı olduğundan Zerrin Şenol, Neşe Birden, Melike Erdinç, Ferit Ünlü. Yani çok enteresan, dört tane kadın dinleyici ayrı ayrı. Ama benzeri mesaj, kentsel dönüşüm, trafik, Afyon Karahisar'ın son zamanlarda yaz geliyor diyor. Sinekler istila edebilir, dikkat etmek lazım demiş. Çok dikkatli bir dinleyicimiz. O paylaşmış. Şimdi Ertuğrul Sevim, bu çok fazla köpürtülmesini özellikle basın, ulusal basında bunun çok fazla neler söylersin?
2: Şimdi ben geçtiğimiz hafta bir iş toplantısı için Kıbrıs'a
0: evet, gidiyordum. Yurt dışındaydık.
2: Kıbrıs'a giderken, yurt dışı demeyelim de kendi yavru vatanımıza. Evet. O arada bu işte Sinan Burhan'ın işte AK Parti'ye geçecek demeci çıktı. Ben yolda gittiğimde Kıbrıs'ta Türkiye'nin her yerinden bayilerin olduğu bir toplantıdayız. İnanılmaz derecede yani depolitize bir topluluk. Hiç hayatta siyasette falan ilgilenmeyecek insanların hemen hemen beni tanıyan herkesin sorduğu sizin belediye başkanı da AK Parti'ye geçiyormuş diye sorduğunu gördüm. Ben çok hayret ettim bu kadar gündeme gelmesini. Türkiye'de insanlar Burcu Köksal'dan dolayı değil. Yani her hafta bir belediye başkanı, bir CHP'li belediye başkanına operasyon yapıldığı için bu olayları takip ediyorlar. Çünkü sadece dikkat ederseniz mekanizma şöyle çalışmıyor İsmail Akar. Yani bir belediye başkanı geçecek, yok öyle bir şey. Bir soruşturma hakkında iddialar, arkasından ahlaki konular, cep telefonu mesajları, videolar filan böyle bir sürü şey atıyorlar. Belli bir mecra tarafından ve Türkiye'de bu olayın çarpan etkisi buradan kaynaklanıyor.
0: Evet, evet.
2: Yani yoksa Burcu Köksal AK Parti'den AK Parti'ye geçecek. Daha önceden de konuşulmuştu. Bu normal ama ne oluyor? İşte Özgür Özel'in Ekim'de yazdığım mesajı TV100'de söylüyorlar. Burcu Köksal'dan duyduk diye. Özgür Gözler de çıkıyor bu sefer, diyor ki ben de onu, sen hırsızlık yapmazsın buna inanıyorum. Sorun başka biri ise eşiğin sorumlusundan boşan dedim diyor. Yani aslında Burcu Köksal'ın aleyhine bir beyan da değil.
0: Söyledim. Aslında çok önemli bir noktaya parmak basın. Önce algı yaratıldı. Tabii. Sonra icraat yapıldı.
2: Bakın bu, ben bu algı mekanizmasını size şöyle söyleyeyim. Hep söylerim, Allah hepimizi korusun. Bu algı makinesi, yani kimler tarafından kurulduğu ve kimlere karşı kullanıldığı belli. Eğer yarın sabah başlasın benimle ilgili, akşama eve gittiğimde eve hanımımla çocuklarım beni içeri almaz. Sokakta beni görenler selam vermez. Hiç

0: İnsanları bu kadar bunaltan, bu kadar üstüne gelen 700 milyonluk rüşvet çarkıydı, böyleydi efendim, şundan alacaklar, bundan götürecekler, soruşturma var. Her gün belediye meclisinde şurada burada bunlar bunaltan mekanizmanın hiçbir günahı yok. Bugün Müsavat Dervişoğlu'nun demecini dinledim bununla ilgili. Bence en makul mantıklıyı söyledi. Dedi ki yani onu transfer değil, transferle bu şartları oluşturanları görmek lazım. Bu nedenle bunu transfer edenler kendileri üretiyorlar. CHP veya işte şeyi yıpratacağız diye. Fakat dozu aştılar. Herkese zarar veriyorlar. Bence onlar buna karar verdiler. Onlar durduracaklar. Normalleşmek lazım. Artık Afyonkarahisar'ın sorunlarına dönmek lazım. Ben Burcu Köksal'ın bu iki yıl içinde zaten bir yılı aşkın süredir hep ona bir baskı yapıldı. Bu arada bir insanın ayakta kalması çok zordur.
1: Evet.
0: Her gün hakkınızda saçma sapan isnatlar, birçok dedikodular söylenecek.
1: Ama bir tek Burcu Köksal için değil sevgili Ertuğrul, tutuklu belediye başkanları için de benzeri senaryolar yazılıyor, evet, iddialar oluyor falan. Yani şu anda
0: vatandaş da şaşırmış. İşte diyor ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz, işte açığı olmasaydı falan yani. Çok bunlar insaflı cümleler değil yani. Bir belediye Türkiye başkanını, bir gazeteciyi her şeyden tutuklayabilirsiniz. Bir belediye başkanını da her şeyden tutuklayabilirsiniz.
1: Yani çünkü Türkiye hakikaten zorlu bir süreçten geçiyor. Teşekkür ederim.
0: O yüzden inşallah olay durulur. Artık bana göre Afyon Belediye Başkanlığı'na, ironik olarak söylüyorum, koltuğun yanına bir de AK Parti Genel Başkanı koltuğu oturmuştur. Bu sorumluluk AK Parti Genel Merkezi'nindir artık. Afyon Belediyesi'ni başarılı kılmak zorundalar. Bu Afyon için tek kazanç da bu olduğunu düşünüyorum. Ve çok önemli taahhütlerin de verildiğini düşünüyorum. Veysel Eroğlu işin topun içine girecek. Cumhurbaşkanının özel kalem müdürü direkt olarak, hatta belediyenin bütün taleplerini bakanlıklara iletecek. Ben Afyon'da Polat Bey'in dediği gibi zordur kentsel dönüşüm. O dahil ve onun üzerinden ilerleneceğini düşünüyorum. Bir kentsel dönüşüm hamlesinin kısa zamanda başlayacağını düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ederim. Oya Gönen, Sayın Sevim'e katılıyorum. Belediye insanlar belediye operasyonlarını yakından takip ediyor üzülerek demiş. Ferit Durmuş bize güzel bir tatil dilemiş. Diğer dinleyenler, kapatmadan önce bir noktayı da şey yapalım. Yani bu basın odası, gazetecilik bazen bu tip yüklere, bu tip sorumlulukları da taşıyor. Bu ekip daha önceden de kulüp başkanlığı yaptığından dolayı Ahmet Tunca, Polat Yılmaz, ben, giden var Gökben Çiçek'le bir görüşmemiz vardı. Karadeli yağlı güreşmeleri. O ömrü yetmedi. Ondan sonraki süreçte Karadeli yağlı güreşleri nihayet yapıldı. Yani bunun yapılmasında da bu saydığım isimlerin çok büyük emeği var. Ve daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karadeli Belediye Başkanı olan Hüseyin Şahin ve bir komisyon oluşturdu Karadilli'deki insanlardan dolayı ve Karadilli yağlı güreşleri yapılıyor ve Burcu Köksal da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı iken bu güreşlere destek verdi, değil mi hocam?
2: Evet.
1: Ve ben kendisiyle konuştum, Burcu Köksal'la Karadilli güreşlerine destek vermeye devam edeceğini söyledi. Bunun altını çizerim. Bunu da belki Karadelililere, güreş severler bir müjde olarak verelim. Karadelili güreşleri 6 Haziran'da yapılıyor diğer dinleyenler. Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Feyzullah Aktürk gibi Türkiye'ye damgasını vurmuş yağlı güreşçilerin biz sadece...
2: 40 baş pehlivanlara bunlar.
1: Evet, evet.
3: Yaklaşık 400 pehlivan gelecek.
1: Yaklaşık 400 pehlivan gelecek 6 Haziran'da. Herkesi Karadilli'ye bekliyoruz diyelim. Biz noktayı koyalım. Allah ömrümüzü verirse biz Ağustos ayının ikinci haftasında sizlerle birlikte olacağız. Bu süreç içerisinde kendinize iyi bakın. Mutlu ve aydınlık yarınlar diliyorum. Esen kalın.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
6: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
7: Migros, hepimize iyi gelecek.
8: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
9: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
10: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Onlar gündemdeki konulara bazen farklı, bazen de ortak bir açıdan bakma yönleriyle tanınıyorlar. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın en önemli gündem maddeleri onların süzgecinden geçerek ayrıntılara kavuşuyor. Gündemi oluşturan konular onların sesinden detaylara, Gün FM mikrofonlarından dinleyicilerine ulaşıyor. Gazeteci yazar İsmail Akar moderatörlüğünde, gazeteci yazar Ahmet Tunca, gazeteci yazar Polat Yılmaz ve gazeteci yazar Ertuğrul Sevim'le Basın Odası her cumartesi saat 13 ile 15 arasında radyonuz Gün FM'de. Basın Odası.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altılay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Farkı fark ettiğiniz yer.
2: Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
7: Migros, kendimize iyi gelecek.
8: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9...

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için

0: Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi. Kapanı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent

0: Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon

0: 223 44 44. Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Şehrin doğru frekansı
10: 99.9.
11: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
10: Radyo Gün.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: Köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella

0: Hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: ...99.9...

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

geldiğimde bir şeyler sezersen halimde, hiç şaşırmayasın anacığım. Başımı koyup dizlerine uzun uzun ağlayacağım. Bütün insanların yerine. Diyor efendim Cahit Sıtkı Tarancı dizelerinde. Değerli şiir dostlarım, anneler yaratılmışların en güzelidir. Duaya durmuş annelerin avuç içlerinde hep çocukları vardır. Bu yayınımızı annelerimize adayalım efendim. Ben Deniz Serkan Yılmaz, yayın ekibimle birlikte saygı ve selamlarımı gönderiyorum haftanın ilk gününün akşamından sizlere. 2 saatimiz var değerli şiir dostlarım. Hem annelerimize ithafen güzel şiirleri yüreklerimizde dağlayalım ve güzel şarkılarla 2 saat de olsa keyfimize bakalım. Başlıyoruz değerli dostlarım.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan

ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor işte şuram demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün acıyor. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmenim ne oldu dedi. Düştüm, dizim acıyor dedim. Dedim ama yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam, ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyorum anne. Of babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum. Babam pasta yapmasını bilmez anne. Of, hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur, ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor, bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak, kavanoz yanımda, toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne, her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimse söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan, öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki neyi nasıl anlatacağım anne. Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öp. Mutlaka, mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne.
çok acıyor. Seni çok özledim anne. Seni çok özledim anne.

0: Gün efendim. Gün efendim 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

değerli şiir dostlarım. Ayla Aydemir'e ait Sol Yanım Acıyor Anne şiiri geldi. İlk olarak gecemize. Efendim, Ayla herkesten çok farklı biri değil tabii. Bir evlat öncelikle. Abla, kardeş ve bu görevleri yerine getirmek için gayret eden, dünyalığını temin için çalışan, koşturan ve gece vaktini bekleyen, sevdiği muhabbete dalmak için kalemle, kağıtla sohbet etmeyi çok seven, radyo mikrofonundan seslenmeyi, derdini dil ile değil kalem ile anlatmaya çalışan biri diye tanımlıyor kendisini. Gerçekten çok üzünlü bir şiirdi. Öpecek anne eli olmayan dostlarımıza daha bir dokunacaktır diye tahmin ediyorum. Sağlığı yerinde olan annelerimize de uzun ömürler dileyelim efendim. O zaman sıradaki şiir de bizden gelsin annelerimize. Annem için yazdığım dizeleri yüreklerinize ve tüm annelerimize armağan edelim efendim. İyi ki var annelerimiz.

Merhabalar annem. İyi ki varsın. Bu sözlerim sana. İlklerimizle büyülendin. İlk gülümseyişimizle mesela. İlk konuşma, ilk diş çıkarma. İlkokul günü, ilk yapılan resim. İlk. Sınırları, limiti yok bu bedelsiz verilmişliğinin. Bir kez yitirilip de bir daha bulunca kendisi olabilen tek şeydir senin yüreğin. Büyüdüğümüzde, uzaklaştığımızda, yaralanıp berelenip tekrar sana döndüğümüzde hep bizim bildiğimiz aynı annemiz olarak bekledin. Çünkü bize olan şefkatin her duygunun üstündeydi. Ve biliyorum ki çektiğin tüm acıların ödülüydük. Bağışıydık biz sana. Evet, çoğu acının sebebi biz olsaktı. Sahi, nasıl sırtladın boyunca yükü? Ne zaman aldın bunca uzun yolu? Melek kanatların sırtına ne zaman iliştirildi senin annem? Başka bir dilde nasıl anlatabilirim yaşadığın tüm acıların ortasında adeta bir ordu gibi kuvvetlendiğini? Ve bu cesareti aniden ve izahsız kendinde bulabilmeni. Gücünün kat be kat fazlası yükün altına hesap yapmaksızın girebilmeni. Taşırsam taşırım, taşımazsam uğruna ezilirim göze alışlarını. Bizler sana emanet olarak verildiğimizden mi şefkatle donatıldın? Bu dayanma gücün, sırrın sahibinden sana mı verilmişti? Bize olan sevginin bedeli, hayata tutunduğumuz o anda kan, ter, gözyaşı ve çığlıkla ödendiğinden mi sınırsız sabrım? Yaşanmış olanlar kadar yaşanma ihtimallerini de kendimize dert ettiğimiz için mi böylesine benziyor gözlerimizdeki korku birbirine? Güllük gülistanlık bir yol değildi annem yolların. Ama ben de kardeşim de bir goncaydık sana. Dikenlerimiz yüzünü ve ellerini her daim yırtsa da biz dünyanın en iyi evlatları, sense kainatın en iyi annesi. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin.

Sahi senden mi doğdum anne? Yollar, nehirler, kuşluk vakitleri dururken bir insandan mı doğar bir çocuk? Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı? Kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa kırılmaz mı acıdan bir sap menekşenin boynu? Bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol, durmadan yağ kanayan yerlerime. Değerli şiir dostlarım, böyle bir günde bu şiiri okumasak olmazdı. Haydar Ergülen'den yüreklerinize, annelerimize armağan etmiş olalım. Radyolarını yeni açan sevgili şiir dostlarım, sizler de hoş geldiniz muhabbetimize, sohbetimize. Yarenliğinize yarenlik edelim, annelerimizi anarak, onlara güzel şiirler, şarkılar armağan ederek efendim. Hadi bakalım, yüreğimize, gecemize bu güzel şiiri de aldık. İki güzel de ezgi dinleyelim üstüne. Sonrasında ben Deniz Serkaymaz efendim, burada mikrofon başında buluşalım.

Ninni söyledim, beşik salladım geceleri yatayım diye. Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdi. Ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz. Üşüdüm.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Ya kimsesiz çocuklara atkı örerim, bere örerim, kazak örerim yumuşacık anne sesinden. Ya da kuru bir dala yaprak olur sıcacık anne nefesinden. Salıncaklardan mutlu çocuk kahkahaları, ağaçlardan kuş sesleri toplarım. Rüzgarla uçup gitmesinler diye. Çocuk yüreklerinde uyuyan masallar biriktiririm. Unutulup gitmesinler diye. Yoktur çocuk olup da gökkuşağına kanmayan. Masal var mıdır içinde? Masal var mıdır içinde?

Bugün böyle içimizi titreten ah anneler. İyi ki varsınız. İçimizi titreten şiirler gerçekten size yazılmış. Bu program başka geldi bana ve iyi geldi. İnşallah sizlere de iyi gelmiştir değerli şiir dostlarım. Yüreklerimiz biraz burkuk olabilir. Yaşamışlıklarımız olabilir. Ama annelerimiz hep yüreğimizde, içimizde kalabilir. Sıkıntı yok bu konuda. Böyle sabaha kadar konuşasım var aslında ama uyarıyorlar beni şarkıları gönder diye. Hadi iki güzel şarkı dinleyelim. Tahsin Özmen'dendi bu şiir. Tahsin Özmen'le ilgili birazdan konuşacağız ama bir güzel şiir daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum öncesinde. Sonra devam edeceğiz.

0: yüzü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ama. Sensiz donup dur gözümde yavaş. Ömrüme kış geldi.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana, bu kırılmış ellerimle.

0: dört mevsim, yedi veren mor çiçekli bir daldı. Tüm anneler gibi onun da binlerce karatlık bir yüreği vardı. Balkondaki ipe çamaşır sermek yerine mahallemizin serçeleri okuyup kültürlensin diye şiirler asar, kuşlara edebiyat öğretmenliği yapardı. Ne zaman kardeşim balkondan sarksa, ellerinden önce gözleriyle tutardı. Kardeşim ne zaman salıncaktan düşecek olsa, önce başörtüsü uçardı. Değerli şiir dostlarım, Tahsin Özmen'in ikinci şiirini de sizlerle buluşturduk. Birazdan Tahsin Özmen'den bahsedeceğiz ama radyolarını yeni açan sevgili yarenlerimize hoş geldiniz dileklerimizi ileterek yürekten teşekkürlerimizi gönderiyoruz efendim. Sıradaki eserler yüreklerinize, sizlere, gönüllerinize armağan olsun. Ve hemen sonrasında birazdan Tahsin Özmen'den bahsettikten sonra çok güzel bir şiir var. Unuttum Nasıldı Annemin Yüzü isimli şiiri yüreklerinize göndereceğim birazdan.
1: Serkan Yılmaz yayında.

Değerli şiir dostlarım, Bir Deli'nin Senfonik Dokundurmaları kitabından geldi son iki şiirimiz efendim. Tahsin Özmen demiştik. Onun şiirleriydi. Bu güzel şiirler bu kitaptandı. Daha doğrusu anne üzerine düşüncelere daldıran aforizmalardı. Ve dönecekse dünya hala çocukların hatırına dönecek diyor. Düşünmek yaşamın pasını silmektir kitabında. Bu yayını annelerimize adadık değerli şiir dostlarım. Her gün kıymetini biliyoruz ama bir günde olsa hep birlikte kutlamak adına oldukça hoşluk yaşıyoruz açıkçası. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum efendim.

Unuttum nasıl da annemin yüzü. Unuttum sesi nasıl da annemin. Gece bir örtü olsun anılardan, kara yüreğimi örtüneyim. Unuttum nasıl da annemin gülüşü. Unuttum nasıl da ağlarken annem. Yaşam sallasın kollarında beni. Küçücük oğluyum onun ben. Unuttum elleri nasıldı annemin. Unuttum gözleri nasıldı bakarken. Kuru ot kokusu getirsin rüzgar. Yağmur usulcacık yağarken. Usulcacık yağarken.

şiir dostlarım Atol Behramoğlu'nun beni en derinden etkileyen şiirlerinden biriydi. Biraz önce de söyledim ya okuyacağımızı. Unuttum nasıldı annemin yüzü şiiri yüreklerinize. Annelerimizi özleyenlerimize armağan olsun efendim.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la dizelerin

o kadar da önemli değildir. Bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar. Bırakılmasaydı. Dayanılması o kadar da zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık. Çalınan birinin kalbi ise. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların. İnsan bütün derilerden soyunabildiyse. O kadar da yürek burkmaz da alışılmış bir ses. Hiçbir zaman duyulmasaydı. Daha çabuk unuturdu belki su sızdırmayan sarılmalar, kara sevdayla sarıp sarmalanmasalardı. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla. Öylesine delice bakmasalardı. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı. Belki de kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi. Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin. Son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı. O büyük, o görkemli son ölüm. Ölüm bile anlamını yitirirdi. Yaşanılası her şey yaşanmış olsaydı. O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar. Son umut ışığı da sönmemiş olsaydı. Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri. Her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı. Kahvaltıdan önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de. Dev bir öznem dalgası meydan okumasaydı. Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel. Namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi. Kısacık kestirmelerin ardından dokunulması ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı. Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki. Belki de sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı. Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine. Kulağına okuyacak biri olsaydı. İnanmak mümkün olmazdı her aşkın bahrında. Bir ayrılık gizlendiğine belki de. Kart vizitinde onca ayrılığın birinci dereceden failidir denmeseydi. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar. İhanetinden onlar da payını almasaydı. Issızlığa teslim olmazdı sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da. Ya canım ellerini tutmak isterse. Evet sevgili. Kim özler de uç içlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? Mazilerin görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı. Tanıklık etmiş olmasalardı.

0: Gün Efem 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan bize

Ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandırdığın kazak, üzerinde yeşil nakışları olan. Anne, anne ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi, ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. At nalı ve sarımsak duruyor ama oğlum mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Annem, anne ben geldim. Avdaki balık bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başını koyacak?

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan

Efendim, gecenin sonunda Ahmet Erhan'dan ciğerlerimizi delen Anne Ben Geldim şiiri yerini aldı gecemizde ve yüreklerimizde. Değerli şiir dostlarım, karşılıksız sevginin, fedakarlığın, merhametin adıdır anne. Almadan vermenin, sıcacık sarılmanın, ne yaparsan yap, affetmenin adıdır anne. En lezzetli tatların kahramanı, içilen soğuk sudaki, oyunda terleyen sırttaki kaygının adıdır anne. Bazen hiç beklemedik bir anda, hiç beklemedik bir nedene bağlı kayıpların yol açtığı, hiç bitmeyecek derin sızının adıdır anne. Sevgidir, saygıdır, güvendir, yoluna ışıktır, varlığına aşıktır anne. O nedenle tüm annelerin anneler günü yürekten kutlu olsun. Bizim için her gün anneler günü efendim. Ve sizleri uğurlarken bir üstadla uğurlamak istiyorum. Neşet Baba'yla. Neşet Ertaş'ın çok güzel bir türküsüyle geceye noktayı koyalım. Yarın yeniden buluşabilmek umuduyla sevgili şiir dostlarım, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, aşkla kalın efendim.

0: Dizelerin sesi sona erdi.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

0: 99.9
1: Afyon Gün Efem.
2: Hatırlar mısın bizi sen o yıllarda? Baş başa, cebimiz boş,

karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözlediğim, sevdiğim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam.

neyse. Seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.